0: saxiyligim tutib, yarım soat oldin topgan 2 million pulimdan 200 ming berib yubordim. A ketsa boydan ketibdi.
1: Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. O'z ilmidan manfaat olmagan inson bamisoli johildir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Jimjit ko'cha, ko'chalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hech unutolmadim, unutolmadim.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Boya yolla çetide bir kız yığılıp durgan eken. Borup, nima bo'ldi sinim desem, telefon olaman deb yig'ib yurgan 2 million pulimni yo'qotib qo'ydim dedi. Sahiyligim tutib, yarım soat oldin top bo'lgan 2 million pulimdan 200 ming berib yubordim. A ketsa boydan ketibdi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

Yakin anlağıl kim Yok o gavurur gülemene Neçe hubz işte mağuliden Lenge yakşan Kurulur veli vay vay Gamimiz gelen yevsa oliden Alamam yüzün katu haliden Aynelemen kuzu koşunuk deyide Senge iş tuhmatın, eyle bağını vur gülemen ey, beni çok duyuz.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. O'z ilmidan manfaat olmagan inson va misoli johildir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. O'z ilmidan manfaat olmagan inson va misoli johildir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Aleyküm.
1: Assalamu aleyküm.
0: Ve aleyküm.
1: Bahadır sence. Ben tebrikim var Tülege.
0: Merhaba.
1: Umuriyle'den bereket atıyla. Tancani'yle sağ olsun. Yetenki bayramı ailevi yakışı utkızıyla. Münaka bayramlarının kubunu koruyla. Bir iltimas. Hacanem deyip koyarsız. Ve eşşehebe Abdullah'a diyen akam var. Bir dua koyun. Az yine bir marak edilip koyun. Şu. İltimasım şu. Bereket atıyla. Tancani'yle sağ olsun.
0: Rahmat, rahmat, salamat. Böyle hop boladı. Rahmat, salamat. Bu sırlar. Hop, assalamu aleyküm, hurmatli boshlovchilar, sog'omonmisizlar? Men Buxorodan Nigoraman. Garchi biroz o'tib ketgan bo'lsa-da, sizlarning doimiy muxlisingiz, g'ishduvonlik, Ashraf akani farzandlari, Qobilbekni tavallud topgan kuni bilan chin dildan tabriklayman. Kelinimiz Malohat bilan barcha ezgu niyatlarni amalga oshishiga tilakdoshman. Ashraf akaga, Zulfiya opaga salom yo'llayman. Buxorodan Nigora yozgan ekanlar. Qabul qildik, rahmat. Qo'ng'iroqqa assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum Bahodirjon.
0: Labay.
2: Ha, kelayotgan qurbon hayitlari bilan Sanjarbek Bahodirjon oilaviy O'zbekistonimizda hammalarini tabriklayman. Ha, kecha chiqishlaringda ham mazza qilib eshitdik, zo'r bo'ldi. Shu vaqtlaring agar bemalol bo'lsa bir iltimosim bor edi, bir so'rash.
0: Aha.
2: Shu mana to'ylar muborak kinosi bor-ku, Obid Yunusov ishtirok etgan.
0: Hop.
2: Shu kinoda bitta epizod bor. Haliga skripkani bo'yniga solib yodimdan chiqib qolibdi.
0: Ha, g'iy-g'iy chalib turadi. Ha. Kiryapti, erkak kiryapti, erkak kiryapti, qizchalik.
2: Ha, erkak kiryapti. Ha, esimga tushdi. La la deb aytadini ha solibanda. Shu epizodni nimaga shu kinoni orasiga qo'ygan, shunga hech ham tushunmayman men. Shunga sal sal berib o'tib ketsangiz.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Endi men ham aniq bilmayman nima uchun bu yoqqa qo'yilganligini boshqa, lekin qo'ni-qo'shnilar bilan bog'liq bo'lgan holatlar ko'p. O'sha taksichi u yoqqa kirib qoldi, bu yoqqa kirib qoldi. Har bir xonadonda har xil holatlar. Shuning uchun shunday bo'lsa kerak, yanishmasam uni Eduard Xachaturov suratga olgan, Obid Yunusov aytuvdilar. Uni biladiganlari, kinoshunoslar tahlil qilsa kerak. Jonli ijrodan bir shingil Xalfana dasturini 20 yilligida 2 yil avval bo'lgan suhbatdan. Xayrli tunlay, ustoz san'atkor.